0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kendilerini tehlikede hisseden ördeklerin yaşama güdüsüyle uyku ihtiyaçlarını dengeleyebildiklerini, yani yarı uykulu yarı uyanık bir aşamaya geçebildiklerini, dünyanın en rüzgarlı yerinin Hawaii Honolulu olduğunu, rüzgarın tespit edilen en yüksek hızının saatte 380 kilometre olduğunu, İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahının 1391 yılında Yıldırım Bayezid olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen

0: Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Biliyor muydunuz?
4: Büyük şehirlerde alınan yavru tavşanların ancak %20'sinin hayatta kalabildiğini, İstanbul'da kurulan ilk Türk yatçılık kulübünün Atatürk'ün isteği üzerine Kadıköy Moda'da 8 Nisan 1935 tarihinde kurulduğunu biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Konfüçyüs'ten 9 düşünce. Eğitimli insanların 9 düşüncesi vardır. Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler. Dinlediklerinde iyi duymayı düşünürler. Görünüşleri bakımından

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 6.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta, boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne.

Ben de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem neye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Vücudumuzun en yüksek kapasitede yükü kaldırabilen kemiklerinden birinin uyluk kemiği olduğunu, uyluk kemiğinin dikey durumda 1 ton ağırlığı kaldırabilecek kapasiteye sahip olduğunu, 2014 Dünya Kupası'nda 43 yaşındaki Kolombiyalı kaleci Ferit Mondragon'un Kolombiya'nın Japonya'yı 4-1 yendiği maçın 85. dakikasında oyuna girerek Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını aldığını, Avrupa üyesi olduğu halde avro yerine kendi para birimini kullanmaya devam eden ülkenin İngiltere olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. ...105.5...

kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa efendim. %105.5 Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. İnsanlar korkuyor. İnsanlar korkuyor. İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor.
1: Sevmekten korkuyor.
0: Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için.
1: Reddedilmekten korktuğu için.
0: Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin değerini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor.
1: Ölmekten korkuyor.
0: Aslında yaşamayı bilmediği için.
1: Yaşamayı bilmediği için.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

İnsanın Sesi Bursa FM. Marmara'nın Türk'ü.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Sevgili dinleyenler, düzenli olarak aracınızın bakım ve onarımlarını zamanında yaptırın.
2: Aracınızın muayenesini zamanında yaptırın.
1: Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayı aksatmayın. Temiz bir çevre için katkıda bulunun.
2: Yangın söndürme tüplerini kontrol edin. Dolum ve bakım sürelerine uyun. Kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
1: LPG gaz sızdırmazlık kontrolünü aksatmayın.
2: Arka işaret levhalarını kontrol edin ve temiz tutun.
1: Lastik diş derinliklerini, son kullanım tarihlerini kontrol edin. Stepnenin kontrolünü yapın.
2: Araçta bulunması zorunlu ekipmanları kontrol edin. Eksiksiz ve kullanılabilir durumda tutun. İyi yolculuklar.
0: 105.5
3: Öncelikli yayın.
4: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
3: Öncelikle
0: Bursa FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
8: Biliyor muydunuz?
9: Yaşam süremiz boyunca uyanık bulunduğumuz zamanın %10'unu göz kırpmaktan dolayı gözlerimiz kapalı olarak harcadığımızı, ünlü ressam Pablo Picasso'nun parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısındığını, penguenlerin yüzebilen ama uçamayan tek kuş olduğunu, ortalama bir insanın hayatı boyunca 2 yılını telefonda konuşarak harcadığını, dünyadaki ısının 1900 yılından itibaren 0,7 derece arttığını biliyor muydunuz?
8: Biliyor muydunuz?

Türkü'yü Bursa radyolarında ilk defa Bursa FM'de dinliyorsunuz. 105.5 Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: insanın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: 1878 yılında yayınlanan dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece 50 isim yer aldığını, ilk çamaşır makinesinin 1907 yılında pazarlandığını, bir insanın 7 dakika içinde uykuya daldığını, bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1 kilo 360 gram olduğunu, 1952 yılında Londra'da 3000 kişinin hava kirliliğinden öldüğünü, 3.7 litre benzinin 3 milyon litre içme suyunu kirletebildiğini biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 220...
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan...

0: Kara gözüm.
1: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kadar.

0: reklamları dinlediniz.
1: %105.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Harikasınız ya. Bursa'nın dört bir yanından, her köşesinden, her yerden mesajlar yağmur gibi geliyor. Muhabbetimize eşlik etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz.

Ticari taksiciler, hepinize selam olsun. Hayırlı işler. Bereketli olsun inşallah. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Radyonuz da daimi olarak açık olsun, biliyoruz. Açık, devamlı bizi dinliyorsunuz. Hayırlı işler diliyorum sevgili Ahmet'im. Araç içerisinde bizleri dinleyen bütün dostlara da selamlarımızı gönderelim. Bu vesileyle çalışan bütün dostlara, askerimize, polisimize, sağlık çalışanımıza, tekstil atölyelerinde bizleri dinleyenlere, efendim fabrik ortamlarında dinleyenlere, ev hanımlarımıza, çiftçilerimize, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, hepinize selam olsun. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım. Şarkılar listede, biraz sonra duyacaksınız ama bütün dinleyicilerimizden kısa bir müsaade istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Şöyle birkaç dakikanızı alacağım, fazla değil. Şu an radyomuzu dinleyenler özellikle can kulağıyla açın radyonun sesini ve Maximus su arıtma sistemleri. Türkiye'nin dört bir yanında mağazalarıyla gündem oldu. Ekranlarda görüyorsun, sosyal medyada görüyorsun ve çok yakın zamanda Maximus su arıtma sistemleri Bursa'da yeni mağazasını açıyor. Ve açılışa özel çok da güzel kampanyalar yapacaklar. Ben şimdiden tüyosunu vereyim. Evinde ya da iş yerinde su arıtma sistemi olmayan kim varsa, açılışta muhakkak bekliyoruz mağaza açılışında. O gün öyle bir indirim yapacaklar ki, piyasada çok yüksek fiyatlarla satılan su arıtma sistemini o gün mağaza açılışına özel 13 bin liraya verecekler. 13 bin lira. 13 bin lira karşılığında artık bundan sonra içme suyuna para ödemeyeceksiniz. Rahat bir 10-15 yıl kullanabilirsiniz.

0: suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Yani suda bakteri, kireç, klor, hiçbir şey kalmıyor. Ve mağaza açılışında bu cihazımız 13.000 TL'ye vatandaşlarımıza sunulacak. Bir hafta içerisinde açılır herhalde. Ama şu an radyomuzu duyan dinleyicilerimize çok güzel bir imza olayı yapacağız. Ve çok konuşulacak, onu belirtelim. Duyan inşallah herkesi faydalandıracağım. Ama biraz acele etmeniz gerekecek. Çünkü birazdan bir telefon numarası vereceğim. Hattı düşürmeyi başaran dinleyicilerimize bir güzellik yapacağım. Mağaza açılışında 13 bin liraya satılacak olan su arıtma sistemimizi 50 dinleyicimize sadece 5.999 liraya vereceğiz. Evet. 13 bin lira yerine 5.999 lira. Ama üzülerek söylüyorum, 50 kişiye. Kurulum, montaj, servis ücreti yok. Nakliye ücreti almayacağız. Ve Bursa'nın bütün ilçelerini faydalandıracağız. Öyle mükemmel bir kampanya yapacağız. Şimdi evinize teknik servisimiz gelecek. Tertemiz bir şekilde mutfağınızı kırmadan dökmeden cihazımızı kuracak. Ve o dakika itibariyle arıtılmış tertemiz su içeceksiniz. Sonra ne olacak, ben size söyleyeyim. Hani devamlı şikayetleniyoruz ya, işte ya çocuğun devamlı karnı ağrıyor, İşte evde yaşlımız var, annemiz babamız. Ya kardeşim, hastalanıyor devamlı, bir bitmek bilmeyen salgınımız var. Doktora gidiyoruz, doktor diyor ki salgın var. Ya salgın var da biz bu çoluğu çocuğu dışarıda çıkartmıyoruz, yaşlıyı da çıkartmıyoruz. Nereden kapıyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Sudan. İçtiğimiz sudan. Çünkü bulaşıcı hastalıkların %90'ı maalesef sudan geçiyor kardeşim. Şimdi bakın, şunu söyleyeyim ben size. Su sağlık, biliyorsun, su hayat. Yani bugün evinizde niye bir su arıtma cihazı yok dediğimde birçok dinleyicimiz düşünüyor. Acaba niye yok? E kardeşim, evinde bugün televizyonun var mı? Var. E lazım mı? Elbette lazım. Ama kusura bakma, bak, evindeki televizyonundan ya da o elindeki telefondan daha önemli bir ihtiyacım var. Nedir? Su arıtma cihazı. Yani çok mu hoşunuza gidiyor? Bugün hastanelere gidiyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Eczanelere dünya kadar ilaç parası veriyorsunuz. Ya eve gidiyorsun akşam, su bitti. Ne yapıyorsun? Gecenin bir yarısı sucunun, marketçinin keyfini bekliyorsun ya. Hoşuna giden bu mu? Ya da ne bileyim, şöyle söyleyeyim. Hani aylık ortalama suya ne kadar para ödüyorsun içme suyuna? 1000 lira mı? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Bu mu hoşuna gidiyor? Yani sonra şikayet ediyorsun ya, biz faturaları ödeyemiyoruz. Ya kardeşim, içme suyuna para verme. O suya verdiğin parayla da faturalarını öde işte. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım bak. Bir telefon numarası vereceğim. İnşallah arayan, bak, inşallah arayan, ulaşan demiyorum ha, hattı düşüren diyorum. 50 dinleyicimiz mağaza açılışında 13 bin liraya alacakları su arıtma sistemini radyomuza özel. Numarayı düşürmeyi başaran insanları da burada yayında okuyacağım. 50 kişiye 5.999 liraya vereceğiz bu cihazımızı. Dolayısıyla bugün içme suyuna aylık verdiğin o 3-5 bin liralardan seni kurtaracağız. Zaten 3-5 ay sonra da bu cihaza verdiğin parayla da 15-20 sene artık içme suyuna para ödemeyeceksin ya. Var mı ötesi? Numarayı veriyorum arkadaşlar. Bakın, 8 filtreli, 16 aşamalı, 10 litre antibakteriyel çelik tanklı, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, kendinden özel krom kaplama, paslanmaz bir de musluğu var, zaten o da içinde geliyor. Kurulum, montaj ücretsiz, yeni nesil kapalı kasa bir su arıtma cihazı. Size sadece 5.999 lira. Ama 50 dinleyicimize. Hazırsanız numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 50 kişiyi belirleyeceğiz. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Bursa'nın her yerinden arayabilirsiniz. Evet, mağaza açılışımıza özel, yakın zamanda açılacak. 13 bin liraya satılan, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı olan, kendinden musluklu, mükemmel bir su arıtma sistemi evine, kapına kadar geliyor. Ve sadece 5.999 lira. Kurulum, montaj, nakliye, bunlar bedava. Kurulum anında ister nakit öde, ister hesaba havale yap, nasıl istersen. 5.999 lira. Bursa'ya özel, radyomuza özel. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. Bakın saatte 5 litre diyorum ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bugün bir damacana suya ne kadar ödüyorsun? 150-200 lira mı? Heh. O işte verdiğin paraları artık vermeyeceksin. Bu cihaz sana günde 10-15 damacana suyu bedava arıtacak. Daha ne olsun? Suya verdiğin parayla faturalarını ödeyeceksin ya. O suya, içme suyunu harcadığın parayla çoluğunu çocuğunu dışarı çıkartıp gezdireceksin, yemek yedireceksin. Yengeyle çıkıp dışarıda bir yemek yiyeceksin. Bakın mağaza açılışına özel 13 bin lira yerine şu an radyomuzu dinliyorsunuz diye size 5.999 lira. Kurulum yok, montaj ücreti yok, nakliye ücreti yok, servis ücreti yok. Sadece 5.999 lira. 50 kişiye. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 2 yıl garantili ve yanında bir de güzellik yapıyorum bugün özel. Filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye edeceğim 50 kişiye. Bu ne demek? Filtreyi değiştirirken yarı yarıya ödeyeceksiniz. Evet. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Evet, saatte 5 litre su arıtabiliyor ve 10 litrelik çelik tankıyla antibakteriyel. Yanında musluğuyla beraber kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece 5.999 lira. Bu arada isimler geldi. Harikasınız. Bursa'nın her bir köşesinden arayan vatandaşlarımız kampanyayı kaçırmıyorlar maşallah. Yeni Mahalle'den sevgili Cemal Taş hemen bir tane gitti. Bağlarbaşı'ndan Selim Elif. Harikasın, hayırlı uğurlu olsun. Dik Kaldırım'dan sevgili Şehmuz Kara. Bir tane de oraya yazdık. Soğanlı'dan sevgili Sonat Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Ne güzel, ne güzel. Çekirge'ye gönderiyoruz Erkin Erbayram. Arkadaşlar hemen sizi arayacaklar, randevunuzu oluşturacaklar. Gün içerisinde de gelip cihazınızı takacaklar kardeşim. 5.999 lira. Hürriyet'ten hemen sevgili Metin Taş'ı da yazmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Erikli'den Bülent Demir. Hemen listeye adını yazdırmış, harikasın. Emrah Ersoy. Görükle'ye gidiyor bir tane su arıtma sistemimiz, güzel. Namazgah'tan sevgili Hasan Kara, hayırlı uğurlu olsun. Davutkadı'dan sevgili Avni Alyakut, doğru okuduk herhalde değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ali Surat, Fatih Mahallesi. Beşevler'den sevgili Ümit Sevim, hayırlı uğurlu olsun. Kenan Kara, Ataevler'e gitti bir tane. Ne güzel. Gökhan Ay, Güllük Mahallesi, harika gidiyorsunuz. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya Bursa'ya çok güzel bir mağaza açıyorlar. Mağaza açılışında 13 bin liraya verecekler su arıtma sistemini. Ama biz radyomuzu dinlediğiniz için size çok muhteşem bir kampanya yapıyoruz. Ve 5.999 lira. 2 yıl garantili. Garanti belgesini yanında imzalayacağız, kaşeleyeceğiz, tarafınıza teslim edeceğiz efendim. Ama şu anda radyoyu dinleyenlere 5.999 lira. Artık içme suyuna para ödemiyorsun. Ve biz de hattı düşürenleri canlı yayında okumaya devam ediyoruz. Bursa'nın dört bir yanından arayan dinleyicilerimiz sevgili Ömer Yılmaz. Evet, doğru okuduk değil mi? Ömer Yılmaz. Minareli Çavuş'a gitti bir tane, güzel. Panayır'dan sevgili Edip Yakar, hayırlı uğurlu olsun. Vedat Bilgin, Yunus Eli'ye gönderdik bir tane. Adem Albayrak, Mevlana Mahallesi, güzel. Çekirge'den sevgili Hasan Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Doğa Çınarı'na gitti bir tane. Barış Sarıkaya, iyi günlerde kullan. Bakalım bakalım bakalım, evet. Küçük Balıklı, sevgili Mehmet Erol. Demirtaş'tan Mahmut Kuruoğlu, güzel. Konak'tan Çağrı Akkaya, hayırlı uğurlu olsun. Serhat Gönül.
1: Duyar yüreğim.
0: Altı parmak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz herkese. Efendim, maksimum su arıtma sistemleri. Haftaya inşallah nasip olursa Bursa'ya çok güzel bir mağaza açılıyor. Hattı düşüremeyenleri de mağazamıza bekliyoruz. Evet, mağazamızda o gün 13 bin liraya satılacak bu özel su arıtma sistemimiz ama yapacak bir şey yok. Hattı düşüremiyorsanız gelin yine de alın. Yine gelelim, kuralım. Teknik servisimiz evinize kadar, iş yerinize kadar gelsin. Ama şu anda radyoyu dinliyorsanız 5.999 lira. 8 filtreli, suyunuz 16 aşamadan geçiyor. 10 litrelik çelik antibakteriyel tankıyla, kendinden musluğuyla beraber saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Ve 2 yıl garantili, size yanında bir de filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ediyoruz. Hepsi için kurulum, montaj, nakliye, servis ücreti yok. 5.999 lira. Ama hattı düşürenlere diyoruz. 0532 467 8616, 0532 467 8616, 0532 467 8616. Harika gidiyorsunuz. Hemen isimleri okumaya devam edelim. Sevgili Kemal Deniz. Güzel, çekirgeye bir tane daha gitti. Mudanya'dan sevgili Ömer Uyanık. İyi günlerde kullan diyelim. Sevgili Mehmet Palaz. Gemli'ye yazdık bir tane de. Harika gidiyorsunuz. Sevgili Faruk Topal. Hemen bir tane de Kaplıkaya mahallemize gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bütün dinleyicilerimize. Evet, saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Özel paslanmaz musluğuyla beraber geliyor. 10 litrelik antibakteriyel çelik tanklı. Bu ne demek? Suyunuz koku yapmaz, yosun tutmaz. 8 filtre 16 aşamadan geçiyor su. Ve 13 bin lira yerine mağaza açılışımıza özel, Bursa'ya özel sadece 5.999 lira. Hala hesap kitabın derdindeysen ben sana sadece şunu söylüyorum bak. Bir damacana su olmuş 150 lira 200 lira. Bir hesapla ya. Ayda içme suyuna verdiğin paradan seni kurtaracağız. Evine ve iş yerine geleceğiz. Maximus marka su arıtma sistemimizi takacağız. O saat itibariyle içme suyuna para ödemekten kurtaracağız seni. Daha ne yapalım ya? Evet, 0532 467 86 16 0532 467 86 16 son dakikalarımız. Elinizi çabuk tutunuz efendim. 0532 467 86 16 hattı düşürenlere hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 11.30.
3: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
2: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa.

özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı. Bursa FM. Bursa FM. Bursa.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamlar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den.

Yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişattan. Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydın. Yoklukla avundun, varlığı yok saydın. Yaşama hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövdesi asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tan yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar da bu yarayı dermansız buldu usta.

gösterdin, bu yolda yolcu ettin. Kimini türkülerinle bu alemde baş tacı ettin. Biliyorum kimi vicdansızlara çok sitem ettin. İnsanlar bu alemde vefasız oldu be usta. Hakkı bilir, hakka inanırdım, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin. Sanma ki bulunur benzerin eşin. İnsanlığın ve duygun.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Hapşırırken burnu ya da ağzı kapamanın felce neden olabileceğini, değerli taşların çoğunun birkaç elementten oluştuğunu, sadece pırlantanın tamamen karbondan meydana geldiğini, Beethoven'ın beste yapmadan önce kafasını soğuk suya soktuğunu, her 25 kişiden birinin astım hastası olduğunu, İngilizce'deki Wendy isminin Peter Pan hikayesinde kullanılmak üzere uydurulduğunu biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa'nın sesi. Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi.

0: Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

İnsanın Sesi Bursa FM. ...105.5... ...105... Marmara'nın türkü frekansı.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Tanıtıcı reklam.
2: Harikasınız ya. Bursa'nın dört bir yanından, her köşesinden, her yerden mesajlar yağmur gibi geliyor. Muhabbetimize eşlik etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz.

Ticari taksiciler, hepinize selam olsun. Hayırlı işler. Bereketli olsun inşallah. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Radyonuz da daimi olarak açık olsun, biliyoruz. Açık, devamlı bizi dinliyorsunuz. Hayırlı işler diliyorum sevgili Ahmet'im. Araç içerisinde bizleri dinleyen bütün dostlara da selamlarımızı gönderelim. Bu vesileyle çalışan bütün dostlara, askerimize, polisimize, sağlık çalışanımıza, tekstil atölyelerinde bizleri dinleyenlere, efendim fabrika ortamlarında dinleyenlere, ev hanımlarımıza, çiftçilerimize, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, hepinize selam olsun. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım. Şarkılar listede, biraz sonra duyacaksınız ama bütün dinleyicilerimizden kısa bir müsaade istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Şöyle birkaç dakikanızı alacağım, fazla değil. Şu an radyomuzu dinleyenler özellikle can kulağıyla açın radyonun sesini ve Maximus su arıtma sistemleri. Türkiye'nin dört bir yanında mağazalarıyla gündem oldu. Ekranlarda görüyorsun, sosyal medyada görüyorsun ve çok yakın zamanda Maximus su arıtma sistemleri Bursa'da yeni mağazasını açıyor. Ve açılışa özel çok da güzel kampanyalar yapacaklar. Ben şimdiden tüyosunu vereyim. Evinde ya da iş yerinde su arıtma sistemi olmayan kim varsa, açılışta muhakkak bekliyoruz mağaza açılışında. O gün öyle bir indirim yapacaklar ki, piyasada çok yüksek fiyatlarla satılan su arıtma sistemini o gün mağaza açılışına özel 13 bin liraya verecekler. 13 bin lira. 13 bin lira karşılığında artık bundan sonra içme suyuna para ödemeyeceksiniz. Rahat bir 10-15 yıl kullanabileceğiniz bir su arıtma sistemi. Bakın cihaz demiyorum, başlı başına bir sistem. Saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. 5 litre. 8 filtre ve suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Yani suda bakteri, kireç, klor, hiçbir şey kalmıyor. Ve mağaza açılışında bu cihazımız 13.000 TL'ye vatandaşlarımıza sunulacak. Bir hafta içerisinde açılır herhalde. Ama şu an radyomuzu duyan dinleyicilerimize çok güzel bir imza olayı yapacağız. Ve çok konuşulacak, onu belirtelim. Duyanı inşallah herkesi faydalandıracağım. Ama biraz acele etmeniz gerekecek. Çünkü birazdan bir telefon numarası vereceğim. Hattı düşürmeyi başaran dinleyicilerimize bir güzellik yapacağım. Mağaza açılışında 13 bin liraya satılacak olan su arıtma sistemimizi 50 dinleyicimize sadece 5.999 liraya vereceğiz. Evet. 13 bin lira yerine 5.999 lira. Ama üzülerek söylüyorum, 50 kişiye. Kurulum, montaj, servis ücreti yok. Nakliye ücreti almayacağız. Ve Bursa'nın bütün ilçelerini faydalandıracağız. Öyle mükemmel bir kampanya yapacağız. Şimdi evinize teknik servisimiz gelecek. Tertemiz bir şekilde mutfağınızı kırmadan dökmeden cihazımızı kuracak. Ve o dakika itibariyle arıtılmış tertemiz su içeceksiniz. Sonra ne olacak ben size söyleyeyim. Hani devamlı şikayetleniyoruz ya, işte ya çocuğun devamlı karnı ağrıyor. İşte evde yaşlımız var, annemiz babamız. Ya kardeşim hastalanıyor devamlı. Bir bitmek bilmeyen salgınımız var. Doktora gidiyoruz, doktor diyor ki salgın var. Ya salgın var da biz bu çoluğu çocuğu dışarıda çıkartmıyoruz. Yaşlıyı da çıkartmıyoruz. Nereden kapıyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Sudan. İçtiğimiz sudan. Çünkü bulaşıcı hastalıkların %90'ı maalesef sudan geçiyor kardeşim. Şimdi bakın şunu söyleyeyim ben size. Su sağlık, biliyorsun. Su hayat. Yani bugün evinizde niye bir su arıtma cihazı yok dediğimde birçok dinleyicimiz düşünüyor. Acaba niye yok? E kardeşim, evinde bugün televizyonun var mı? Var. E lazım mı? Elbette lazım. Ama kusura bakma, bak, evindeki televizyonundan ya da o elindeki telefondan daha önemli bir ihtiyacım var. Nedir? Su arıtma cihazı. Yani çok mu hoşunuza gidiyor? Bugün hastanelere gidiyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Eczanelere dünya kadar ilaç parası veriyorsunuz. Ya eve gidiyorsun akşam, su bitti. Ne yapıyorsun? Gecenin bir yarısı sucunun, marketçinin keyfini bekliyorsun ya. Hoşuna giden bu mu? Ya da ne bileyim, şöyle söyleyeyim. Hani aylık ortalama suya ne kadar para ödüyorsun, içme suyuna? 1000 lira mı? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Bu mu hoşuna gidiyor? Yani sonra şikayet ediyorsun. Ya biz faturaları ödeyemiyoruz. Ya kardeşim, içme suyuna para verme. O suya verdiğin parayla da faturalarını öde işte. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım bak. Bir telefon numarası vereceğim. İnşallah arayan, ulaşan demiyorum ha. Hattı düşüren diyorum. 50 dinleyicimiz mağaza açılışında 13 bin liraya alacakları su arıtma sistemini radyomuza özel. Numarayı düşürmeyi başaran insanları da burada yayında okuyacağım. 50 kişiye
5.999 liraya vereceğiz bu cihazımızı. Dolayısıyla bugün içme suyuna aylık verdiğin o 3-5 bin liralardan seni kurtaracağız. Zaten 3-5 ay sonra da bu cihaza verdiğin parayla da 15-20 sene artık içme suyuna para ödemeyeceksin ya. Var mı ötesi? Numarayı veriyorum arkadaşlar. Bakın 8 filtreli 16 aşamalı 10 litre antibakteriyel çelik tanklı. Saatte 5 litre temiz su arıtabilen. Kendinden özel krom kaplama paslanmaz bir de musluğu var, zaten o da içinde geliyor. Kurulum, montaj ücretsiz, yeni nesil kapalı kasa bir su arıtma cihazı. Size sadece 5.999 lira. Ama 50 dinleyicimize. Hazırsanız numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 50 kişiyi belirleyeceğiz. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Bursa'nın her yerinden arayabilirsiniz. Evet, mağaza açılışımıza özel yakın zamanda açılacak. 13 bin liraya satılan, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, 10 litrelik antibakteriyel çelik tank olan, kendinden musluklu mükemmel bir su arıtma sistemi evine kapına kadar geliyor. Ve sadece 5.999 lira. Kurulum, montaj, nakliye, bunlar bedava. Kurulum anında ister nakit öde, ister hesaba havale yap, nasıl istersen. 5.999 lira. Bursa'ya özel, radyomuza özel. 0532 467 8616 0532 467 86-16. Bakın saatte 5 litre diyorum ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bugün bir damacana suya ne kadar ödüyorsun? 150-200 lira mı? Heh. O işte verdiğin paraları artık vermeyeceksin. Bu cihaz sana günde 10-15 damacana suyu bedava arıtacak. Daha ne olsun? Suya verdiğin parayla faturalarını ödeyeceksin ya. O suya, içme suyunu harcadığın parayla çoluğunu çocuğunu dışarı çıkartıp gezdireceksin, yemek yedireceksin. Yengeyle çıkıp dışarıda bir yemek yiyeceksin. Bakın mağaza açılışına özel 13 bin lira yerine şu an radyomuzu dinliyorsunuz diye size 5.999 lira. Kurulum yok, montaj ücreti yok, nakliye ücreti yok, servis ücreti yok. Sadece 5.999 lira. 50 kişiye. 0532 467 8616 0532 467 8616 2 yıl garantili ve yanında bir de güzellik yapıyorum bugün özel. Filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye edeceğim 50 kişiye. Bu ne demek? Filtreyi değiştirirken yarı yarıya ödeyeceksiniz. Evet. 0532 467 8616 0532 467 8616 0532 467 8616 Evet, saatte 5 litre su arıtabiliyor ve 10 litrelik çelik tankıyla

Harikasınız. Bursa'nın her bir köşesinden arayan vatandaşlarımız kampanyayı kaçırmıyorlar maşallah. Yeni Mahalle'den sevgili Cemal Taş hemen bir tane gitti. Bağlarbaşı'ndan Selim Elif. Harikasın, hayırlı uğurlu olsun. Dik Kaldırım'dan sevgili Şehmuz Kara. Bir tane de oraya yazdık. Soğanlı'dan sevgili Sonat Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Ne güzel, ne güzel. Çekirge'ye gönderiyoruz Erkin Erbayram. Arkadaşlar hemen sizi arayacaklar, randevunuzu oluşturacaklar. Gün içerisinde de gelip cihazınızı takacaklar kardeşim. 5.999 lira. Hürriyet'ten hemen sevgili Metin Taş'ı da yazmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Erikli'den Bülent Demir. Hemen listeye adını yazdırmış, harikasın. Emrah Ersoy. Görükle'ye gidiyor bir tane su arıtma sistemimiz, güzel. Namazgah'tan sevgili Hasan Kara, hayırlı uğurlu olsun. Davutkadı'dan sevgili Avni Alyakut. Doğru okuduk herhalde değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ali Surat, Fatih Mahallesi. Beşevler'den sevgili Ümit Sevim, hayırlı uğurlu olsun. Kenan Kara, Ataevler'e gitti bir tane. Ne güzel. Gökhanay, Güllük Mahallesi. Harika gidiyorsunuz. Evet. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya Bursa'ya çok güzel bir mağaza açıyorlar. Mağaza açılışında 13 bin liraya verecekler su arıtma sistemini. Ama biz radyomuzu dinlediğiniz için size çok muhteşem bir kampanya yapıyoruz. Ve 5.999 lira. 2 yıl garantili. Garanti belgesini yanında imzalayacağız, kaşeleyeceğiz, tarafınıza teslim edeceğiz efendim. Ama şu anda radyoyu dinleyenlere 5.999 lira. Artık içme suyuna para ödemiyorsun. Ve biz de hattı düşürenleri canlı yayında okumaya devam ediyoruz. Bursa'nın dört bir yanından arayan dinleyicilerimiz sevgili Ömer Yılmaz. Evet, doğru okuduk değil mi? Ömer Yılmaz. Minareli Çavuş'a gitti bir tane, güzel. Panayır'dan sevgili Edip Yakar, hayırlı uğurlu olsun. Vedat Bilgin, Yunus Eli'ye gönderdik bir tane. Adem Albayrak, Mevlana Mahallesi, güzel. Çekirge'den sevgili Hasan Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Doğa Çınarı'na gitti bir tane. Barış Sarıkaya, iyi günlerde kullan. Bakalım bakalım bakalım, evet. Küçük Balıklı, sevgili Mehmet Erol. Demirtaş'tan Mahmut Kuruoğlu, güzel. Konak'tan Çağrı Akkaya, hayırlı uğurlu olsun. Serhat Gönül. Altı Parmak, hayırlı uğurlu olsun diyoruz herkese. Efendim, Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya inşallah nasip olursa Bursa'ya çok güzel bir mağaza açılıyor. Hattı düşüremeyenleri de mağazamıza bekliyoruz. Evet, mağazamızda o gün 13 bin liraya satılacak bu özel su arıtma sistemimiz ama yapacak bir şey yok. Hattı düşüremiyorsanız gelin yine de alın. Yine gelelim, kuralım, teknik servisimiz evinize kadar, iş yerinize kadar gelsin. Ama şu anda radyoyu dinliyorsanız 5.999 lira. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. 10 litrelik çelik antibakteriyel tankıyla, kendinden musluğuyla beraber saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Ve 2 yıl garantili, size yanında bir de filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ediyoruz. Hepsi için kurulum, montaj, nakliye, servis ücreti yok. 5.999

0: sevgili Kemal Deniz. Güzel, çekirgeye bir tane daha gitti. Mudanya'dan sevgili Ömer Uyanık. İyi günlerde kullan diyelim. Sevgili Mehmet Palaz, Gemli'ye yazdık bir tane de. Harika gidiyorsunuz. Sevgili Faruk Topal. Hemen bir tane de Kaplıkaya mahallemize gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bütün dinleyicilerimize. Evet, saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Özel paslanmaz musluğuyla beraber geliyor. 10 litrelik antibakteriyel çelik tanklı. Bu ne demek? Suyunuz koku yapmaz, yosun tutmaz. 8 filtre 16 aşamadan geçiyor su. Ve 13 bin lira yerine mağaza açılışımıza özel, Bursa'ya özel sadece 5.999 lira. Hala hesap kitabın derdindeysen ben sana sadece şunu söylüyorum bak. Bir damacana su olmuş 150 lira 200 lira. Bir hesapla ya. Ayda içme suyuna verdiğin paradan seni kurtaracağız. Evine ve iş yerine geleceğiz. Maximus marka su arıtma sistemimizi takacağız. O saat itibariyle içme suyuna para ödemekten kurtaracağız seni. Daha ne yapalım ya? Evet, 0532 467 86 16 0532 467 86 16 son dakikalarımız. Elinizi çabuk tutunuz efendim. 0532 467 86 16 hattı düşürenlere hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin,

Şöyle çok ısrar etti hocalık hususunda. Zaten kurnazlık vardır oflinin yapısında. Ofli dedi millete sizi kırmayacağım. Madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım.

Meftanızı götürün derenin kenarına, yalavuz cenazenin bakarım icabına. Yalnız namaz olur mu, şaşır diler bu işe. Her

Söylediler hocaya meftamıza ne oldu? Biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu? Mefta ile aramda önemli olay geçti. Çok iyi adam idi, okudum onu uçtum.

buraya. Onu bunu anlama, ben okudum o uçtu. Yukarıda ne etti sağ gitti aşağı düştü. Her gördüğün ofliği hocamı sanayısın. Olur olmaz şeylere hemşerim kanayısın.

0: başı böyle.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Üzerinde barkodu olan ilk ürünün sakız olduğunu, kereviz yerken harcanan kalorinin kerevizin içindeki kaloriden daha fazla olduğunu, sümüklü böceklerin 4 tane burnu olduğunu, bir deve kuşunun gözünün beyninden büyük olduğunu, inek sütünün pH değerinin 6 olduğunu, bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafenin ayaklarının büyüklüğüne eşit olduğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 16.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalite.

0: Pusula FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.
0: 105.5.

0: Biliyor muydunuz?
1: Sihirli sözcük abrakadabranın ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylendiğini, Japonya'da çatal kaşık yerine kullanılan çubukları tabağa çapraz koymanın hakaret anlamına geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
2: ...105.5... Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Biliyor muydunuz?
1: İlk insan benzeri yaratıkların Afrika'da ortaya çıktığını, hareket halindeki sudan elektrik üreten santrale hidroelektrik santral dendiğini, köstebeklerin başlıca gıda kaynaklarının böcekler ve toprak solucanları olduğunu ve köstebeklerin 12 saat içinde yiyecek bulamadıkları takdirde öldüklerini, Beşiktaş Kulübü'nün kuruluşundaki kırmızı-beyaz renklerinin Balkan Savaşı'ndaki mağlubiyetten sonra siyah-beyaz olarak değiştirildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM. Bursa

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yüksek hızdan korkmaya takofobi dendiğini, Çanakkale Boğazı'nın en dar yerinin Kilitbahir kesimi olduğunu, naylon poşetlerin bozulmaya başladıklarında çevreye zararlı kimyasallar yaydıklarını ve besin zincirimizi yavaş yavaş kirlettiklerini, ayrıca naylon poşet üretiminin petrol ve doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjinin gitgide azalmasına yol açtığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM, Bursa.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 23.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Diş çıkarmanın çocuklarda yüksek ateşe neden olmadığını... Tavşanların bir şeyden çok korkarlarsa ölebileceklerini. Dünyanın en çok söylenen şarkısının Happy Birthday to You olduğunu biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: eder.
1: Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Rek

0: Biliyor muydunuz?
1: İnsan gözünün her şeyi ters gördüğünü, ters görüntüyü daha sonra beynin düzelttiğini, bir karıncanın yuvasına günde 2400 böcek taşıdığını, dünyanın yüzeyinin 300 milyon kilometre kare olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Yağmurun bir gün dinmeyeceğinden, hiç bitmez görülen yaşam ırmağının bir gün kurumayacağından, seni alıp diyardan diyara gezdiren rüzgarın duru vermeyeceğinden emin misin?
2: Emin misin?

0: Sen olmazsan dünyanın duruvereceğinden, seslendiğinde titrettiğini sandığın şu dağların hep emrinde olacağından emin misin?
1: Emin misin?
0: Sana uzanan ellerin hep yanında olacağından, yüreğini verdiklerinin bir gün sırtlarını dönüp gitmeyeceğinden emin misin?
1: Emin misin?
0: Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı günde, balıklardan kuşlara, ağaçlardan güneşe, üzerindeki mesajları okuyup anlamadığın yaratılmışların senden şikayetçi olmayacağından emin misin?

0: güzel bir yaşam yaşadığından, yapabileceğin her şeyi yaptığından emin misin?
1: Emin misin?
0: Peki tüm bunlar için bir kez daha fırsatın olacağından gerçekten emin misin?
1: Emin misin?
0: Gerçekten emin misin?
2: Emin misin? Emin misin?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangın.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
4: Biliyor muydunuz?
5: İnsan sinir sisteminin beyine ve beyinden gönderdiği mesajların saatte 320 kilometre hızla gittiğini, köpek balıklarının yiyeceği canlının titreşimlerini tam 100 metre öteden hissettiklerini, gökyüzündeki yıldızların renklerinin farklı olduğunu, sıcak yıldızların kırmızımsı, soğuk yıldızlarınsa mavimsi renkte göründüklerini, martıların tuzu filtre eden özel bir beze sahip oldukları için tuzlu su içebildiklerini, güneşin bilimsel adının termonükleer reaktör olduğunu, en çok komşusu olan ülkenin Çin olduğunu ve tam 14 komşusu bulunduğunu biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz?